Kartın görünmeyi de bana Amerika doları. Ben olmaz, bana kabul olmayan öküz bir şeyler almayı. Eğer olsa bana Amerika doları. Şu, 5 minutla bana Amerika doları. Bak durlattım bulsa, 85 Amerika doları.